0: Esta güebisti kitabı dengi deben. La madu peşkeşkirdini Fahmi Hamatofiq.
1: Kitabı çamka İslamiyakan didu halvest nusini Mamsa Hasan Şemirani.

0: Spede FM, hemişe dinleyin. Spede FM, savuşaş poinsef.
1: Zemzemeyi şer, satiyek lene roşnayi mali şerda. Çen henasiyek lene simi berbeyani bakhakani khayab. Çen dolopek لدرياي اشقوا زمزمي شعر.

0: Speda FM 106.7
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan Lay emeya Bo drus kirdinu Blau kirdinu reklama kantan La kanali Speda u Speda FM Peywandib kan bam jmara 0771 940 99 0555 423 11 11

Rara em Ka'ba, em şuyana, em ciyaga hatçi xam u xafati musulmani lere baz bikre. La haja baz bikre. Ali nabe basi ki memnu'a. İtina mi em zelamı bu çi hatua? Ve çoğar devrin berde rakabı var surre tamam. Min vakti ya surre mava, hatçi hatua bu hem şuyana birey mine. Hatçi hatua bu hem şuyana xuşki mine. İtina ki vütüm, رنگی رشه، چاوی شینه، زمانی نوعی که تره، کرد نیه، همونی برای خوشکیم نه.